Tongan-tongan bathorum sing sendok tu na tahan jari besi. Akashvani Imphalgi FM Sangai channel degini. Hauzik Laimium Radacharan degi Gitarama pudunu lakchari. Mayam punu tamine si kudul tamchari.